0: Hemen kumbas, parayı da sadık alamanı yapıyorum. Da zonu uzun.
1: İder yeni tatar onda bojotos.
0: Güven efele frankin.
2: Radio Kamil bestol fafio.

0: uşt, eğer zakskın ey, ey uşt, eğer zakskın ey, uşt, eğer zakskın ey.
1: Sige, hoit me tu, per malergisch exkidimie, wat moan is vol.
2: Radio Camille,
3: gans joor carnaval.